gelirim huzurdan da tümkan zalim bin zalim. Te tüm girgeler bütçenen dönüm atadım onu gelin. Harki ten zan kazar moze yedi ton taraj gelin. Yadristan kon devde mun otta kir yed bilin. O gelirim huzurdan da tümkan zalim bin zalim. Te tüm girgeler bütçenen dönüm atadım onu gelin.